altında, kervan yolda, rüzgarlarda. Sazımın telleri tıpkı kuş tüyleri. Kafanı kaldır.

Konduktan sonra bir köprü var. Başında bir kadın var. Ağırlık var sırtında. Döner dönmez sabah yola koyulalım. Uyuyakaldım.